0: persetujuan kita ketika pada uang karena punya kita mereka. Punya pasal dan sebab tanpa yang sangat terkesit, kami tidak tidak kaki dari tidak kita malah
1: Sarkozy'nin 2018 yılında 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2 milyon doları, 2